farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: dinleme nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar.

elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır, elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

yana ancak acımız. Şehadet İslam'da inanan bilir.

محمد من ساني بالممنجة وصف إليم يا محمد من ساني بالممنجة وصف إليم بن زاد بكملار ساني مدح وصفını söyleyeyim diyersem gülü gülşansan gül gülşanlar hayran sana ay güneş başına döner hep eder seyran sana sen bir halkı ilahisen sen tek asla yoktu beşer Sen bir halkı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar sen vasfetsen, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. Ben seni vasfedebilmem, affet kusurum, sultanım. Ben seni vasfedebilmem. Affet kusurum, sultanım.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sabahları sizinle. Ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Merhabalar sevgili dostlarımız, herkese günaydınlar, mutsabahlar diyoruz. Bu güzel cumartesi sabahından bugün 2 Mayıs cumartesi sabahındayız. Hepinize hayırlı sabahlar, mutsabahlar diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, bol şanslar diyoruz. Bugün cumartesi tatil günü ve tabii ki de ne olacak? Çoğu insanlarımız ya misafirliğe, çoğu da pikniğe gideceklerdir. Çünkü havanın sıcaklığından yararlanıyorlar. Bu aralar pikniğe gitmek daha da uygun, daha da güzel. Çünkü havalar daha da sıcak oldu.

olduğu zaman insanlar pikniğe gidemeyecekler. Daha çok kapalı alanlı pikniklere gitmeleri lazım. Böyle güzel ağaçlıkların, gölgelerin olduğu yer. Çünkü çok sıcak oluyor. Biliyorsunuz Irak sıcak bir ülke olduğu için. O yüzden de güzel piknikler diyoruz sevdiklerinizle. Güzel bir cumartesi günü geçirin inşallah. Hayırlara vesile olsun. Sabah kalktığımızda Bismillah deyip Allah'a tevekkül etmeyi unutmayalım ki işlerimiz rast gelsin, güzel geçsin diye, kazalardan, belalardan Yüce Rabbimiz bizleri uzak etsin diye her zaman Allah'a tevekkül edelim, Bismillah diyelim ve güzel dualarımızda esirgemeyelim sevgili dinleyenlerimiz. Vatanımız için, toprağımız için, güzel bayrağımız için, milletimiz için, çocuklarımız için, genç arkadaşlarımız için, annelerimiz için, babalarımız için, hastalarımız için aklınıza ne güzel dualar geliyorsa, her kim geliyorsa güzel dualar, dileklerde bulunun ki Yüce Rabbimiz en kısa zamanda güzel duaları, dilekleri kabul etsin ki bütün insanlarımızın hayalleri, istekleri gerçekleşsin inşallah diyelim. Amin.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Bu güzel sabahsa tabii ki de erken vakitte kalkıp da güzel bir şekilde kahvaltı sofrası hazırlayan, piknik için hazırlıklar yapan veya misafirleri gelecek olan hanımlarımız, tabii ki de erken vakitte kalkıp da öğlen için hazırlıklar yapan bütün hanımlarımıza elleriniz dert görmesin diyoruz. Yüce Rabbimiz sizlere her daim yuvanızdaki mutluluğu, huzuru nasip eylesin inşallah diyoruz ve her şey gönlünüzce olsun. Kolay gelsin hanımlar.

Aydınlar musabahlar diyoruz. Tabii ki de beylerimizi unutmuyoruz. Çünkü onları her zaman ne diyorlar? Neden beyleri demiyorsun, hanımları diyorsun? Yok, hayır. Her zaman hanımları da, beyleri de, sizleri de günaydınlar diyorum. Diyorum ki Yüce Rabbimiz helalinden güzel kazançlar nasip eylesin. İnşallah Allah size güç kuvvet versin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin diyoruz bütün beylerimize. İnşallah amin diyelim. Ve hayırlı işler diyoruz. Bugün çalışan arkadaşlarımız var, beyler var. Serbest meslekte çalışan, mağazaları olan, ofisleri olan, onlara da bol kazançlı bir gün olsun diyoruz. Devlet dairesinde olup da tatil olan beylerimize kesin olarak da eşleri, çocukları, aileleriyle vakit geçecekler. Güzel vakitler sizlerin olsun diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta programımıza katılmak isterseniz hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım bilmeyenler için. Telefon numaramız 0770 131 34 61, tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz aynı numaradan. WhatsApp yoluyla da isteklerinizi, mesajlarınızı yazıp göndermeniz yeterli arkadaşlar. Göndermiş olduğunuz mesajlarınızı, isteklerinizi yerine getireceğiz programımız içerisinde, süremiz yettiğince inşallah.

Günaydınlarımız, sabahlar diyoruz. Hasta yatağında olan bütün hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Yüce Rabbimizden en kısa zamanda eski sağlıklarına kavuşmaları için dua ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Bize dinleyen ufaklık arkadaşlarımıza da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Ve öğrenci arkadaşlarımıza da Allah zihin açıklığı versin. Şu an sınavda olan öğrenci arkadaşlar var. Allah utandırmasın diyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz bütün öğrenci arkadaşlarımıza.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta tabii ki de dilerseniz güzel açılış şarkımızda hep birlikte dinleyelim. Güzel açılış şarkımızda bütün dinleyenlerimiz için gelsin diyoruz. Ve bir kez daha ne diyoruz? Gününüz aydın olsun, her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlar. Ve açılış şarkımız size için geliyor. Bir bakalım kimin sesinden olacak. Arapça şarkımız değerli arkadaşlarımız. Ve hep birlikte bu güzel şarkımızı dinliyoruz.

Ve açılış şarkımızda dinlediğimiz sizlerle olan birlikteliğim tüm hızıyla devam ediyor değerli arkadaşlar. Eğer günaydın programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyor ve aynı zamanda da mesaj yoluyla da WhatsApp'tan da ulaşabiliyorsunuz. Bizlere istek şarkınızı yazıp gönderebiliyorsunuz.

Ve hemen ilk mesajımızla başlayalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Günaydınlar. Ve aleyküm esselam. Sana da günaydınlar. Ben Mehmet Kerkük'ten. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum sizden. Seçimi size bırakıyorum Cumhur Hanım. Ve bu şarkıyı size ve kadronuza ve aileme gelsin, arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış Mehmet arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz sana göndermiş olduğun mesaj için. Ve inşallah sıradaki şarkıyı sana ve sevdiklerine armağan edeceğiz.

Ve diğer mesajımız ise İlaf arkadaşımızdan gelmiş. Günaydınlar Cumut abla, nasılsın? İnşallah iyisindir. Teşekkürler İlaf'cığım, ben iyiyim. Eğer sen de iyisen, hepiniz iyisiniz, ben de iyiyimdir inşallah. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. Ebru Yaşar'ın sesinden olsun. Ve bu güzel şarkı sana armağan ediyorum ilk öncelikle Cumut abla. Ve çok sevdiğim anneme, babama gelsin. Ve çok sevdiğim sınıf arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış İlaf arkadaşımıza. Teşekkür ediyoruz. Ve isteği üzerine Ebru Yaşar'ın sesinden güzel bir şarkı o zaman dinleyelim. Ve bu şarkımız da İlaf arkadaşımıza armağan olarak gelsin. Ve az önce seçim bana bırakan Mehmet arkadaşımıza da o zaman armağan olarak gelsin diyoruz bu güzel şarkı. Hep birlikte dinliyoruz.

Ben bilmem ki sensiz sevmeyi dedik. Ebru'nun sesinden bu güzel şarkımızda birlikte dinledik değerli arkadaşlar. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz Günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor.

Ve hemen diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Hasan arkadaşımızdan selam aleyküm aleyküm selam diye yazmış öncelikle. Ve bizden Coşkun Sabah'tan güzel bir şarkı istiyormuş arkadaşımız. Ve bu şarkıyı bütün Coşkun Sabah sevenlerine ve bütün sevdiklerime aileme armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Coşkun Sabah'ın sesinden güzel bir şarkı dinleyelim. Acaba hangi şarkısını dinlesek değerli arkadaşlar? Şu an bakıyorum, düşünüyorum. Güzel bir şarkı seçmek için ve sizlere armağan etmek için değerli dinleyenlerimiz. Ve Coşkun Sabah'ın sesinden güzel şarkımız size için gelsin diyoruz. Ve tabii ki de istekte bulunan arkadaşımıza da armağan ediyoruz bu güzel şarkıyı. Dilerseniz size için ne desin Coşkun Sabah? Hatıram Olsun adlı şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Al hatıram olsun dedik sevgili dostlarımız, zarman olsun sana bu güzel şarkı. Bu güzel muhteşem şarkımızı da dinledik ve şimdi de sıra günün sözünde.

0: Evet sevgili dostlarımız, bugün sözünü paylaştık. Gerçekten de öyle. Herkes kendi ayıbının hamalıdır. Kusur arayan, heybesine baksın. Yani herkes kendine baksın. Başkasının kusuruna bakacağına, başkasının kusuruna laf edeceğine, kendi kusurlarına bak. Çünkü hayatta kusursuz bir insan yoktur. Ayıpsız bir insan yoktur. Herkese bir kusur, bir ayıp var. Kendisinde olmazsa en yakınında da var, yakınlarında vardır. O yüzden kimseye ne çamur at, ne kimsenin dedikodusunu yap, ne kimseye laf at, ne kimsenin ayıbına bak. Herkes kendi ayıbına baksın, etrafına baksın ki başkası da, sen başkasının hakkında konuştuğun zaman başkasının ayıbına, başkasına laf ettiğinde o başkaları da, senin haberin olmaz, senin ayıbına, senin kusurlarına da laf edecektir. Yani neyi ekersen onu biçersin, o da kabına da gelir sevgili arkadaşlar. Ve böylece günün sözünde paylaşmış olduk sizlerle ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkı dinleyelim. Bu aralar çok dinlenen güzel bir şarkı, hareketli bir şarkı. Çok da seviyorum. Sabah gelirken de yolda dinledim. Ve bir de sizinle dinlemek istiyorum. Arapça bir şarkı olacak. Serya Sevaz'ın sesinden olacak. Uçul Gımar diyecek. Ve bu güzel şarkımız size için gelsin değerli arkadaşlar.
1: Yavaş El Gımar.
0: Yavaş El Gımar.

Ve bu güzel, muhteşem şarkımızı, hareketli şarkımızı dinledik arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu güzel şarkıyla da daha da güzel hareketlenmişsinizdir diye umuyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah gününüz böyle hareketli, neşeli, huzur içerisinde geçsin inşallah Allah'ın izniyle. Ve şu an bizleri evlerinde, şu an sürüş halindeyken bize dinleyen sürücü arkadaşlarımıza, misafire veya pikniğe giden arkadaşlarımıza hayırlı sabahlar, gününüz aydın olsun diyoruz. Neşeniz, huzurunuz bol olsun inşallah.

Ve diğer mesajımız da Yasin arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar. Eğer mümkünse Ahmet Bacı'nın sesinden Gevlim'in Perisi adlı mani istiyorum ve biricik sevgilime ve bütün dinleyenlere armağan olsun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. O zaman ne diyoruz? Sevginiz, aşkınız bol olsun inşallah. Bütün sevenlerim. Allah tabii ki de bu aşk yolunda giden güzel yolda hiçbir zaman utandırmasın. Güzel bir yol olsun. Çiçek dolu bir yol olsun inşallah. Evlilik yolu da aynı şekilde inşallah. Evlilik daha da kutsal bir şey. O yüzden de evlilik hayatınız her zaman huzur, mutluluk içerisinde, güven içerisinde olsun inşallah. Allah bir yastıkta kocatsın diyoruz. Evlenecek olan çiftlerimiz var bir gün. Belki düğünleri olan var, nişanları olan var, kına gecesi bile olan var. O yüzden hayırlara vesile olsun inşallah diyoruz. Ve dilerseniz güzel manimizi arkadaşımızın isteği üzerine hep birlikte dinleyelim.

Hemen diğer mesajımızı size için paylaşalım ve bakalım diğer mesajımız da hangi arkadaşımızdan gelmiş. Serpil arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar. Sonsuz saygılarımı iletiyorum. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum sizden. Seçimi size bırakıyorum ve bu şarkıyı eşime armağan ediyorum. Kızıma, oğluma. Anneme, babama armağan olarak gelsin. İkiz kız kardeşlerime ve erkek kardeşlerime, eşlerine ve çocuklarına armağan olsun. Ve kuzenlerime de armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Serpil'cim göndermiş olduğum mesaj için. Tabii ki Serpil arkadaşımız güzel bir şarkı istiyor ama seçimi bana bıraktı. Tabii ki de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bu güzel şarkımızda Serpil arkadaşımıza da armağan edelim. Ailesine gelsin ve bütün dost akrabalarını ve bütün sevdiklerini armağan olsun diyelim. Güzel hareketli bir şarkı dinleyelim arkadaşlar. Ve bu güzel şarkımıza benden size için gelsin diyoruz. Ve Serpil arkadaşımıza armağan edelim. Ve bütün dinleyenlere armağan olsun. Kurban olduğum diyelim.

Allah'ına kurban olayım dedik sevgili dostlarımız. Bu güzel hareketli şarkımızı da dinledik hep birlikte. Ve günaydınlar diliyoruz. Yeni uyanan arkadaşlarımız varsa bu güzel sabahta. Onlara da gününüz aydın olsun diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve elimize ulaşan mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Mustafa arkadaşımızdan gelmiş. Günaydınlar, hayırlı sabahlar Cumut Hanım. Sana da günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşımız. Eğer mümkünse Sinan Özen sesinden Herkes Biliyor adlı şarkıyı benim için çalar mısın? Benden sana ve bütün Türkmen FM kadrosuna ve bütün Türkmen FM dinleyenlere ve sevdiklerime armağan olsun, sağ olun diye yazmış değerli arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz Mustafa göndermiş olduğun mesajın için ve isteğin üzerine tabii ki de Sinan Özen sesinden ne diyoruz? Herkes Biliyor adlı şarkımızı çalalım ve hep birlikte dinleyelim bu güzel şarkıyı.

ve hemen bir diğer mesajımızda paylaşalım. Paylaşmadan önce telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından hem arayabilir hem de mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, ben Ahmet. Eğer mümkünse Derya Bedavacı'nın sesinden Yok Öyle Bir Dünya adlı şarkıyı benim için çalar mısın? Şu an arkadaşlarla birlikteyiz. Sizi dinliyoruz ve bu şarkıyı da bulunan arkadaşlarıma ve bütün dinleyenler için gelsin diye yazmış Ahmet arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz sana. Yanındaki arkadaşlarına da selamlarımızı iletiyoruz. Ve bu güzel şarkımız yanındaki arkadaşlarına ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin diyoruz. Derya Bedavacı Yok Öyle Bir Dünya diyecek.

Ve hemen diğer mesajımızda sizi için paylaşıyoruz değerli arkadaşımız. Bakalım kimden gelmiş mesaj ve hangi istekte bulunuyor değerli arkadaşımız.

Ve bakalım arkadaşımız ne yazıyor? Sabahül hayır, sabahün nur. Bütün Türkmen FM radyosunda çalışanlara hayırlı sabahlar diliyor arkadaşımız. Eğer mümkünse bizden Hakkı Bulut'un sesinden Kıskanıyorum adlı şarkıyı istiyor. Bu şarkıyı bütün dinleyenlere, Türkmen FM dinleyenlere ve kadrosuna armağan ediyor. Ailesini ve bütün Altın Köprü halkına armağan etmiş kardeşimiz kim? Ertan Köprülü. Teşekkür ederek Ertan arkadaşımız göndermiş olduğu mesaj için. Tabii ki de isteği üzerine Hakkı Bulut'un sesinden Kıskanıyorum adlı şarkımızı dinleyelim. Ertan arkadaşımız istemiş ve buradan da bütün Altın Köprü halkına sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. Türkmeneli bölgesinde yaşayan bütün Türkmenlerimize hayırlı sabahlar diyoruz. En güzel şarkılarımız size için gelsin diyoruz. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Gerçekten de güzel bir şarkı. Kıskanmak aşkın kanununda var sevgili dostlarımız. Eğer bir insan sevdiğini kıskanmıyorsa o aşk değildir, sevgi değildir. Sadece bir hevestir. Eğer gerçekten kalpten seven insan her zaman sahiplenir, kıskanır ve kimse sevdiğine bir laf etmesine izin vermez. Neden? Onu deli gibi seviyordur, aşıktır bütün kalbiyle ve en küçük kardeşinden, annesinden, babasından, en yakın arkadaşlarından bile kıskanır çünkü kıskanmak aşkın kanununda var.

Kıskanıyorum dedik ve bu güzel şarkımızı Ertan Köprülü'nün İse üzerine dinledik. Sanırsam Ertan'ın da kıskandığı, çok sevdiği biri var ki bu şarkıyı istedi. Ve inşallah sevgisi de tabii ki de kıskanmak duygusu da bol olsun inşallah, ama karşıdakini bıktırmayacak bir şekilde kıskanmak güzeldir. İncitmemek bir şekilde. Bazen insanlar kıskanırken ama karşısındaki insanı incitebiliyor sözleriyle, davranışlarıyla. İnsan kıskanır ama güzel bir şekilde anlatır kıskandığını, belli eder ki karşısındaki insan da diyecek ki bayan olsun bey olsun fark etmez. Kadının da bazen kıskanması çok fecidir, bazen de yok. O yüzden her iki taraf için konuşuyorum. Kıskandığın zaman, belli ettiğin zaman güzel bir şekilde o karşındaki daha da sana aşık olacaktır. Sevgisi daha da artacaktır. Sen sahiplendikçe, kıskandıkça o da diyecek ki bu beni gerçekten seviyor. Belli davranışlarından, kıskanmasından, her tavrına, davranışına belli edeceksin o insanın sevdiğini. Ve o da senin için aynı davranışı gösterecek. Eğer göstermiyorsa o da seni sevmeyecekti, sevmiyordur. O yüzden de kıskanmayı bırak, yoluna bak diyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü her sevgi başkadır, onu bilemeyiz ama sevginiz her zaman daim olsun inşallah. Allah utandırmasın sevginizi, aşkınızı, evliliğinizi diyoruz.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Merhabalar, İbrahim annesinden gelmiş. Herkese günaydınlar Lor. Selamlarını iletmiş bütün dinleyenlere ve bize. Aleykümselam. Biz de sana ve ailene selamlarımızı iletiyoruz. Eğer mümkünse Ali Bey'in sesinden güzel bir mani istiyor. Ve bu maniyi ailesine ve bütün sevdiklerine ve bütün dost akrabalarına armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve o zaman bizden de bütün dinleyenlerimize, Türkmen bölgesinde olan bütün Türkmenlerimize, ta Telafer'den Mendele'ye kadar bulunan Türkmenlere armağan olsun diyoruz. Ve şu an piknikte olan ve sürüş halindeyken olan bize dinleyen arkadaşlarımıza da armağan ediyoruz bu güzel manimizi.

ve hemen mesajımızı paylaşıyoruz. Bakalım ne yazmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sabah el khair, sabah el nur. Şlonkum zeynin inşallah. Atlabogniye, oras sattar. El melihdab. Ehdiye Kadir, Türkmen FM. Ehdiye ehli, ehdiye ahbab, ehdiye. Ekhvani, ehdiye yazdikai. Eşkurkum. Şükür cezilen. Tehiyyatü ve ihtiramil cemi. Avukat cemil akukum. Ersan Sorani. Ve Ersen Sorani'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Programımızın devamlı arkadaşlarından biri kendisi. Ve isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı hep birlikte dinliyoruz tabii ki de.

Evet sevgili dostlarımız ve tabii ki de güzel şarkılarımızla dinlemeye devam ediyoruz. Bir diğer mesajımızda hemen sizlerle paylaşalım. Emel arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar, eğer mümkünse güzel bir Türkmence mani istiyorum. Ve bu maniyi sizlere ve bütün Türkmen milletine ve yurt dışında bulunan bütün Türkmenlerimize, gurbetçilerimize armağan olsun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Emel arkadaşımıza. Ve tabii ki de güzel bir mani dinleyeceğiz ve güzel manimizde dediği gibi yurt dışında bulunan bütün gurbetçilerimize, bütün Türkmen kardeşlerimize armağan olarak gelsin diyoruz. Ve sana da armağan edelim değerli arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz göndermiş olduğun mesajın için. Ve isteği üzerine güzel manimizde hep birlikte dinleyelim. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor değerli arkadaşlarımız tüm hızıyla. Ve güzel manimiz sizler için geliyor. Ve kimin sesinden olacak? Mehmet Boz'un sesinden olacak ve güzel manimizi dinliyoruz.

gönlüme gireni oldum, hayattan memnun dedik değerli arkadaşlar. Ve bu güzel manimizde dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve diğer mesajımızı da paylaşıyoruz.

Ve diğer mesajımızı hemen sizlerle paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Merhabalar Cumut abla. Senden güzel bir şarkı istiyorum. Burak Bulut'un sesinden Gecelere Sor adlı şarkı benim için çalar mısın? Bu şarkıyı anneme babama armağan ediyorum. Arkadaşlarıma, sana ve bütün dinleyenlere. Yağmur arkadaşımızdan gelmiş bu mesaj. Teşekkür ediyoruz kendisine, Yağmur'a göndermiş olduğu mesaj için ve isteği üzerine tabii ki de güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz ve güzel şarkımızda Yağmur arkadaşımıza da armağan olsun diyelim de bütün dinleyenlere de armağan ediyoruz. Geceleri Sor diyoruz.

ek tohumun hasını çekmeyecek yasını. Ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır. El el için ağlamaz, başına kara bağlamaz. El elin nesine gülerek gider yasına.

at sahibine göre kişner. Atasözü tutmayan ulu yolu yakalır.

Evet sevgili dostlarımız, atasözlerimizi paylaştık ve şimdi dilerseniz Ömer Köprülü'nün sesinden, yani Küçük Ömer'in sesinden güzel bir mani dinleyelim değerli arkadaşlar. Kendi yorumu ve tarzıyla bu güzel şarkıyı seslendirmiş.

Evet sevgili burç sevenliğimiz, bu güzel sabahta da burçlarımızın yorumlarına göz atacağız ve bakalım yorumlar neler olacak. Sevgili koçlar, düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz.

Sevgili boğalar, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz kalabalık olacak. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bugün girişimciliğiniz ön plana çıkıyor. Tepki alabilirsiniz sevgili boğalar.

Ve bakalım ikizler burcumuzun yorumu ne oluyor? Diyor ki bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.

Ve sıra Yengeç burcunda diyor ki olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Çevrenizde birçok farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için çözüme ulaşmanız zor olmuyor.

Ve şimdi de sıra Aslan Burcu'nda ve bakalım Aslan Burcu'muz ne diyor? Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Onlara kesin yargılı davranmalısınız. Ve bakalım Başak Burcu'muza. Bugün çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kardeşler arasında yolculuklar söz konusu olacak. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koymak istiyorsunuz.

Evet sevgili dostlarımız ve şimdi de sıra Altı Burç arası güzel şarkımıza ve dilerseniz güzel şarkımızın ardından geri kalan Altı Burcumuzun yorumlarına hep birlikte göz atacağız sevgili dostlarımız.

Ve güzel şarkımızı Hintistan'ın sesinden dinledik sevgili dostlarımız. Nerede olsan gelirim dedi sizler için. Ve bu güzel şarkımızı dinledik ve kaldığımız yerden geri kalan 6 burcumuzun yorumunu göz atmaya devam ediyoruz.

Sevgili teraziler, duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz. Güçlü olmak iyidir sevgili teraziler.

Ve şimdi sıra Akrep Burcu'nda. Diyor ki yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerini size kazandıracağı hiçbir şey yok. Bugün fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

Sevgili yay, doğanız gereği özgür ve kendi bildiğinizi okuyan bir yapınız var. Sizi dizginlemek adeta imkansız. Sadece mantığınıza hitap edildiği zaman ikna oluyorsunuz. Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.

ve bakalım Oğlak Burcumuz ne diyor? Bugün kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek felsefi yaklaşımlarınız olacaktır sevgili Oğlaklar.

Sevgili kovalar, finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün çevrenizi hediye vermek isteyebilirsiniz. Star'ın size zorlaması karşısında bazı engeller takılabilirsiniz. Sistemli davranıyorsunuz.

Ve son burcumuz balık diyor ki, çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Aşk konusunda her an her şey olabilir, unutmayın.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta size için burçlarımızın yorumlarına göz attık. İnşallah yorumlar gönlünüzce olmuştur diye umuyoruz değerli arkadaşlarımız. Allah kısmet ederse yarın yine aynı saatte sizlerle Türkmen FM'de Günaydın programında sizlerle buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyoruz. Siz sevenlere, sevdiklerinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hayat gerçekten de çok kısa. Bu kısacık hayatta birbirimizin kıymetini bilmemiz lazım. Birbirimizi incitmeden, kırmadan güzellikle anlaşmayı, konuşmayı denemeliyiz sevgili dostlarımız. Eğer bir insanla anlaşamıyorsanız yolunuzu ayırabilirsiniz ama saygı çerçevesi içerisinde daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum ben. Eminim ki sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur değerli dostlarımız. Hoşça kalın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

söylüyorum. Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: tabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Üniversitesi'nden Türkmen akademisyen Yıldırım Selahattin Hüseyin, Uluslararası Veri Bilimcileri Derneği Başkan Yardımcılığına atandı. İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Zeydi Hükümeti'ni anayasal süreler içinde kuracak ancak kabine yapısı henüz netleşmedi açıklamasında bulundu. Kerbela'da hac yolu üzerinde meydana gelen patlamada Haşit Şabi mensubu bir savaşçının şehit olduğu, 3 savaşçının ise yaralandığı açıklandı. Bağdat Kar Polisi gösteri amaçlı ateş açan bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Erbil'de yerel bir kaynak, Geli Alibek bölgesinde bir aracın nehir yatağına düşmesi sonucu 3 çocuğun kaybolduğunu bildirdi. Bağdat'ta Gümrük Genel İdaresi 225 kilodan fazla uyuşturucu madde ve psikoaktif maddeye imha etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ali Zeydi'nin başbakan adayı olarak görevlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana hava kuvvetlerinin farklı cephelerde yaklaşık 135 bin hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Almanya'da konuşulu yaklaşık 5000 askerin geri çekileceğini bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: kafandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM 90.1 90.1.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Üniversitesi'nden Türkmen akademisyen Yıldırım Selahattin Hüseyin, Uluslararası Veri Bilimcileri Derneği Başkan Yardımcılığına atandı. İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Zeydi Hükümeti'ni anayasal süreler içinde kuracak ancak kabine yapısı henüz netleşmedi açıklamasında bulundu. Kerbela'da hac yolu üzerinde meydana gelen patlamada Haşit Şabi mensubu bir savaşçının şehit olduğu, 3 savaşçının ise yaralandığı açıklandı. Bağdat Kar Polisi gösteri amaçlı ateş açan bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Erbil'de yerel bir kaynak, Geli Alibek bölgesinde bir aracın nehir yatağına düşmesi sonucu 3 çocuğun kaybolduğunu bildirdi. Bağdat'ta Gümrük Genel İdaresi 225 kilodan fazla uyuşturucu madde ve psikoaktif maddeye imha etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Ali Zeydi'nin başbakan adayı olarak görevlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana hava kuvvetlerinin farklı cephelerde yaklaşık 135 bin hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Almanya'da konuşulu yaklaşık 5000 askerin geri çekileceğini bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
3: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. تعيين الأكاديمية التركمانية في جامعة كركوك يلدرم صلاح الدين حسين نائبا لرئيس الجمعية الدولية لعلماء البيانات. تحالف الإعمار والتنمية يؤكد أن الزيدي سيشكل حكومته ضمن المدد الدستورية والصورة الوزارية لم تتضح بعد. هيئة الحشد الشعبي تعلن استشهاد وإصابة 3 مقاتلين بانفجار عبوة ناسفة على طريق الحج البري في كربلاء المقدسة. قيادة شرطة بغداد الكرخ تعلن إلقاء القبض على متهم أقدم على إطلاق العيارات النارية بطريقة استعراضية. مصدر محلي في محافظة أربيل يفيد بفقدان 3 أطفال بحادث سقوط سيارة في مجرى نهري بمنطقة قلي علي بيك. الهيئة العامة للجمارك تتلف أكثر من 225 كيلوغرام من المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يرحب بتكليف علي الزيدي لمنصب رئاسة الوزراء. الجيش الإسرائيلي يعلن أن سلاح الجو نفذ نحو 135 ألف هجوم جوي منذ 7 أكتوبر 2023 على مختلف الجبهات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلاده لن تترك أمر إيران مبكرا كي لا تضطر لاحقا للعودة لمعالجته. وزارة الحرب الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة ستسحب 5

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen

sevdiklerine. Giderken yüreğime gereğinden fazla vurmasınlar diye. Ve hep gidişlerin acısına bile eledim kendimi. Doğuştan yıkık yanlarım yüzüstü kapanmasın diye. Sen gittin ya. Sen gittin ya, ne kalır şimdi geriye? Hangi gece sabahı bulur artık? Hangi gün, hangi makam, hangi söz? Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık? Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz? Gittin işte, gittin. Ve ne varsa gitti seninle beraber.

Seksi gülüşünle ne canlar yakıyorsun. Bardan dışarı çıkınca hemen yıkılıyorsun. Kameralar gelmiş tek tek seni çekiyor. Hesap kaldı masada kimse ilgilenmiyor. Mis kokulu parfümün de iyice delirtiyor.

koşarak açtım hep kendim şimdi eğer incinmezsem her yanımda kocaman keder belki durup dururken belki

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

90.1 yedilen yetmişe halkın sesi Türkmen FM.

0: Türk Menleri'nin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: sayan.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: çok aptalmış bu gönül.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: Çalışma önerilerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

nefsimle sana iyiyim dedim. Kan ağlasa da bu gözlerim ben iyiyim. Her gece sen diye hayaller kursam da ben iyiyim. Ben ne kadar kötü olursam olayım, unutma, sen sorunca iyiyim.

Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle. Radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Ve nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.